Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Korsan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.
0: Sabah Klasikleri.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve El Königlied'leri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Füceyre Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Can Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Alyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Alyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Alyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Alyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu, size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Busan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Dietrich Fischer-Dieskau, 28 Mayıs 1925'te Berlin'de doğan bariton Fischer-Dieskau, müziğe piyano çalarak başladı. 17 yaşında Berlin Müzik Akademisi'ne Hermann Weissenborn'un şan sınıfına girdi. İkinci Dünya Savaşı çıkınca silah altına alınan Dieskau, 1945-1947 yılları arasında bir esir kampında tutuldu. İlk konserlerini esir kampında verdi. Savaştan sonra eski şan öğretmeni Weissenborn'la çalışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyük bir gelişme gösterdi. 1949 yılında ilk plak kaydını yaptı. Dietrich Fischer-Dieskau'nun 1950 yılında ünlü orkestra şefi Furt Wengler'le tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Furt Wengler'in açtığı yolda ilerleyerek dünyanın en önemli operalarında sahneye çıktı, tanınmış şeflerle kayıtlar yaptı. Müzik tarihine lead şarkıcısı olarak damgasını vuran sanatçı, resim ve edebiyata büyük ilgi duymuş, sergiler açmış, çok sayıda müzik kitabına imza atmış, anılarını yazmıştır. Dietrich Fischer-Dieskau, 18 Mayıs 2012'de 86 yaşında yaşama veda etti.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak. Suflör.
2: Büyük kemancı Zino Francescatti 70 yaşındayken verdiği bir konserde Çaykovski'nin keman konçertosunu çaldıktan sonra orkestra şefine sormuş.
3: Çalışımı nasıl buldunuz?
2: Gerçekten harikaydı.
3: Öyleyse bu benim son konserim olacak.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Tadımlık sözler.
1: Geçiştirilen her zorluk, sonradan rahatınızı bozacak bir hayalet olacak. Frédéric Chopin.

Piyanist Arthur Rubinstein bir konserde Chopin'in ilk notaları yankılanınca salondaki dinleyiciler de mutlu bir şekilde derin bir nefes alır demiş. Rubinstein'e hak vermemek imkansız. Doğru söylememiş mi? Mutlu edecek müzik yazmış Chopin, piyanonun tuşlarıyla şiirler yazan, notaları dizelere dönüştüren romantik besteci Chopin'i klasik müzikten hoşlanmasanız bile onu Piyanist Arthur Rubinstein bir konserde Chopin'in ilk notaları yankılanınca salondaki dinleyiciler de mutlu bir şekilde derin bir nefes alır demiş. Rubinstein'e hak vermemek imkansız. Doğru söylememiş mi? Mutlu edecek müzik yazmış Chopin, piyanonun tuşlarıyla şiirler yazan, notaları dizelere dönüştüren

Kimi zaman kendi kendimize mırıldandığımız bir melodidir Chopin. Kimi zaman sevinçlerimize, kimi zaman hüzünlerimize ortak ederiz Chopin'i. Filmlerin en dokunaklı sahnelerinde o karşımıza çıkar. Fon müziklerine Chopin'in büyüleyici notaları eşlik eder. Notalara dökülmüş hüzünlü şiirdir Chopin. Piyanosuna ana vatanının müziği, Polonya'nın şarkılarını ve hüzünlü ezgilerini söyletir. Notalarına gizemli şiirler katar. Yakın bir arkadaşının dediği gibi Chopin'i sadece sevmiyoruz, onda kendimizi de seviyoruz.

Kalabalıklara konser vermekten, konser salonlarında boy göstermekten pek hoşlanmayan Chopin'in verdiği konser sayısı da şaşırtıcı derecede azdı. Günümüzün konser piyanistleriyle karşılaştırdığımızda bir avuç kadar. Yine de şöhreti yerindeydi ve en önemlisi müzik dünyasında itibar kazanmıştı. Aristokrat çevrelerin ilgisi de Chopin'in itibarını büyüttü. Liszt'in muhteşem şöhretini bir kenara bırakırsak karşısına çıkacak bir rakibi yoktu. Liszt virtüözitenin mükemmel bir örneğiydi. Chopin ise piyanonun tarif edilmez bir tarzda şarkı söylemesini sağlıyordu.

Tarif edilemez. O büyüleyici melodilerle müziğin sınırlarının ötesine geçen Chopin gerçekten tarif edilemez. Hem hayal gücümüzü hem de kalbimizi avucunun içine alan şiirsel kompozisyonları ile bizi derinden etkileyen dostumuz, besteciliğinin olgunluk döneminde Nisan 1841'de uzun süren bir sessizliğin ardından Paris'te Monsieur Pleyel'in salonunda bir konser vermeye karar verir. İlk kez orkestra olmadan solist olarak sahneye çıkar ve o akşam balat, polonez, scherzo, 4 mazurka, etütler, prelütler, nokturnler seslendirir. Paris sosyetesi konserde yer bulmak için birbiriyle yarışır. O gece salondaki herkese kalbini açar Chopin ve bu unutulmaz konsere tanıklık edenler arasında büyük piyano virtüözü Franz Liszt de vardı.

Piyanoda rakibi olmayan bir şiirsel virtüözlük ortaya koyan Chopin, piyanodan sonra en çok violonseli sevmiş. Bestecinin violonsel tutkusunu birçok bestesine adadığı yakın arkadaşı, o günlerin ünlü violonselcisi Franchomme tetiklemiş. Chopin'in violonsel için yazdıkları piyano eserlerinde bulunan bir çekiciliğe sahipti. Virtüöz cellist Franchomme'a ithaf ettiği Opus 65 Cello Sonatını Chopin 1846-1847 yıllarında bestelemişti. Yani ölümüne çok yakın tarihlerde bestelediğini söyleyebiliriz. Violonsel sonatı Chopin'in yazdığı son sonattır. Eserin premieri Pleyel Salonu'nda 16 Şubat 1848 tarihinde piyanoda Chopin ve cello'da Franchomme varken yapıldı. Bu konser aynı zamanda Chopin'in halka açık verdiği son konseri oldu. Largo bölümüyle ünlü olan sonatın bu bölümü Chopin'in bestelediği en romantik melodilerden birisi olarak nitelendirilir.

Chopin'in müziğini anlamak için öncelikle onun Polonya ve Fransız kökenlerini kabul etmek gerekir. Her iki milliyet de onu tanımlamıştır diyor piyanist Walter Witt ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Bir piyanist ve Chopin'in müziğini hayat boyu icra eden biri olarak kelimelerin tek başına Chopin'i tanımlamak için yeterli olmadığına inanıyorum. Chopin'in bazı eserlerini 10 yıllardır biliyorum ve düzenli olarak çalıyorum. Ancak Chopin'in bir eserini her çaldığımda mazurka veya etüt gibi daha kısa bir eser bile olsa yepyeni bir fikir ortaya çıkıyor. Müzikte buna benzer hiçbir şey yok. Bu kadar samimi, bu kadar sarhoş edici, bu kadar kışkırtıcı hiçbir şey yok.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Daha önce de sözünü etmiştim ama ne zaman Chopin programımıza konuk olsa dostumuz Aydın Büke'nin Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam adlı kitabı geliyor hemen aklıma. Eğer okumadıysanız okumanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Chopin'in yaşamına, yapıtlarına adanmış bu çalışma besteciyi daha yakından tanıma olanağı yaratıyor. Kitap yalnızca klasik müzik dinleyicilerin değil, sanat tarihi, edebiyat, Avrupa tarihi konularına ilgi gösterenleri de ilgilendirecek cinsten. Ünlü bestecinin Avrupa tarihinden etkilenişi, yazar George Sand'la olan fırtınalı ilişkisi, çağdaşı bestecilere bakışı ayrıntılarıyla anlatılıyor Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam'da. Klasik müzik severlerin, sanat tarihi meraklıların, hatta klasik müzikle ilgilenmemiş olan okurların da rahatlıkla okuyabileceği bir Chopin portresi sunan bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitabı okurken Chopin'in ruh dünyasına kolayca sızabiliyorsunuz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kantabile. Hazırlayan ve sunan Nil Kocamangil.
1: Değerli dinleyiciler, hepinize merhaba. Ben çellist Nil Kocamangil. Bu hafta yine harika bir programla karşınızdayım. Kurucusu ve genel sanat yönetmeni olduğum İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali Eylül ayında 6. yaşını kutluyor. 6-24 Eylül tarihleri arasında bu yıl yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda gerçekleşecek olan festival yıldız isimler ve renkli programlarla sizlerle olacak. Keman sanatçısı Caroline Widman, çellist Mark Kope ve viola sanatçısı Razvan Popovici'nin yönetiminde gerçekleşecek olan 3 solo masterclass programıyla Türkiye'de bir ilke imza atarak tamamen ücretsiz olarak genç sanatçıları usta isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bunların yanı sıra ilham veren buluşmalar ve Off the Record adlı söyleşi serimizde bu yılda hem genç müzisyenleri hem de sanatseverleri dünya yıldızlarıyla bir araya getirerek aradaki sınırları ortadan kaldırıyoruz. Bunların hepsini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı ile birlikte düzenliyoruz. Dolayısıyla kendilerine bir kez de buradan en başından beri verdikleri destek için teşekkürü borç biliyorum diyerek lafı uzatmadan hemen kayıtlara geçmek istiyorum. İlk kaydımız Yıldızlarla Açılış Konseri başlığı altındaki ilk konserimizin sanatçılarından başarılı piyanist Julien Liber'e ait. Sanatçının 2025'te kaydettiği Ravel Piano and Chamber Music albümünden Sonati'nin 3. bölümü Anime'yi dinliyoruz.

Bu harika kayıtlardan sonra açılış konseri yıldızlarımızdan birini daha dinletmek istiyorum sizlere. Musica Animae Orkestrası eşliğinde Berlin Filarmoni Orkestrası'nın eski solo viyolacısı Macar sanatçı Mate Züç'ten Karl Stamitz'in bir numaralı viyolo konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

9 Eylül akşamı festivaldeki ikinci konserimizde ülkemizin en köklü oda müziği gruplarından biri olan Sanena Perküsyon Dörtlüsü'nü ağırladıktan sonra benim de sahnede olacağım Festival Buluşması adlı konserimiz 11 Eylül'de gerçekleşecek. Keman sanatçıları Emmanuel Kope, Katerina Şatzinikolaou, viola sanatçıları Razvan Popovici ve Ali Başeymezler'in yanı sıra bu yıl ilk kez davet ettiğim hocam, çellist Mark Kope ile birlikte Arensky ve Tchaikovsky'nin eserlerini seslendireceğiz. Şimdi Maestro Lawrence Foster ve Polonya Radyo Senfoni Orkestrası eşliğindeki ünlü Fransız çellist Mark Kope'den Shostakovich'in bir numaralı violonsel konçertosunun birinci bölümünü dinliyoruz.

Sırada festival konserlerinde yer almayacak ama eğitmen kadromuzda bu yıl yer alan ve sizlere muhakkak dinletmek istediğim günümüzün en tanınmış keman solistlerinden Caroline Widman'ın 2016 yılında kaydettiği albümünden bir kayıt var. Chamber Orchestra of Europe eşliğindeki Caroline Widman'dan Mendelssohn Keman Konçertosu'nun 3. bölümünü dinliyoruz.

Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken festivalin 4. konserinde yine ülkemizden çok başarılı bir topluluk sahnede olacak. Anatolian Clarinet Connection sıra dışı eser düzenlemeleri ve dinamik performanslarıyla 15 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda siz sanatseverlerle buluşacak. Ardından 19 Eylül akşamı çok özel bir konsere ev sahipliği yapacağız. Festivalin bu 5. konserinde geçtiğimiz yıl başlattığımız festivalin Genç Yıldızları projesi kapsamında her masterclass programından seçilen birer katılımcı bu yılki festival programında usta sanatçılarla birlikte konser verecek. Bu konser için seçilen gençlerimiz ise Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı keman öğrencisi Deniz Yakın, Stuttgart Müzik Hochschule'de eğitimine devam eden cellist Beliz Güney ve Hacettepe Devlet Konservatuarı Ankara'da kontrbas öğrencisi olan Çağatay Yurt. Peki onlara festivalde kimler mi eşlik edecek? Dünyaca ünlü viola sanatçısı Miguel da Silva ve tanınmış Alman piyanist Kaspar Franz. Gelin şimdi bu iki önemli sanatçının kayıtlarını dinleyelim. Sınırlı süremiz dolayısıyla arka arkaya olmak üzere ilk olarak piyanist Kaspar Franz'ın 2015 yılında kaydettiği Schumann albümünden Nachtstücke No. 1 Trauerzüge, ardından keman sanatçısı Guillaume Sutre, viola sanatçısı Miguel da Silva ve piyanist Bruno Fonten'in kaydettiği Max Bruch'un 8 parçasından 2 numaralı Allegro con moto'yu dinliyoruz.

Ve geldik son eserimize. Festival her yıl olduğu gibi hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir performansla sona erecek. Uzun yıllar sonra Türkiye'de tekrar sahne alacak olan bol ödüllü, dünyaca ünlü Alyaş Quintet, 24 Eylül akşamı Süreyya Operası'nda sanatseverlerle buluşacak. Şimdi çok renkli bir program seslendirecek olan topluluğun 2018 yılında kaydetmiş olduğu Lost in Temptation adlı albümündeki Camille Saint-Saëns'ın Samson ve Dalila operasından Dans Bacchanali dinliyoruz.

Bir programın daha sonuna geldik. Dinleyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Programla ilgili yenilikleri sosyal medya hesaplarım nilkocamangil.chelis'ten takip edebilir. Sorularınız için bana nilkocamangil@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 6-24 Eylül tarihleri arasında sizleri festivalin 6. yılını hep beraber kutlamak için Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'na bekliyoruz. Festival konserlerinin biletlerini BiletX'de bulmanın yanı sıra konserler, ücretsiz olarak gerçekleşecek söyleşi serilerimiz ve masterclass kapanış konserlerinin tüm detaylarına İstanbul Chamber Music Fest ve İBB Kültür sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, sağlıkla kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yanında çok değerli bir konuğum var yine. Piyanist Elif Akar Kosman, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Sizin bakıyorum özgeçmişinize soracağım pek çok şey var. Öncelikle Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı'na yıllar önce girmişsiniz ve şu anda başkanısınız o
1: evet,
0: ana sanat
1: evet,
0: dalının.
1: evet.
0: En baştan başlayarak burada görüyorum Semra Kartal var, Menekşe Akar var, anneniz.
1: Evet.
0: Neler anlatırsınız bize başlangıçta o yıllarda? 1998 çünkü.
1: Girişliyim, evet. O yıldan beri de biraz işte yurt dışı tecrübeleri haricinde hep burada kaldım. Semra Hocam'la piyanoya başladım. Hala da birlikte çalışıyoruz. Tabii dünyanın en keyifli şeyi olabilir. Daha sonra lisans devrimi Menekşe Akar'la tamamladım. Üzerine bir yurt dışı deneyimim oldu. Geri döndükten sonra da Oya Ünler Baykay'la doktora programını burada yine tamamladım. Okulumuzu biliyorsunuz, okulumuz çok kıymetli ve ben de onu sırtımda, yani elimden geldiğince taşımaya çalışıyorum.
0: Evet.
1: Öncelikli olarak Atatürk'ün kurduğu
0: Çok önemli.
1: Bir kurum ve onu en iyi şekilde prezente etmeye tabii çalışıyoruz. Yani okumuş olmaktan ve hala burada oluyor olmaktan son
0: Ne güzel.
1: derece memnun ve gururluyum.
0: Harika. Ben önce şunu da sorayım istiyorum. Annenizle çalışmak, yani avantajı, dezavantajları var mı?
1: Daha öncesine gidersek tabii aslında sanatçı bir ailenin. Babam da opera sanatçısı, babaannem Türkiye'nin ilk tiyatro sanatçısıdır. Dayılarım keza, yani bütün aile içi sanatçı bir aileye doğdum.
0: Hep müzik vardı yani.
1: Müzik hariç hiçbir şey yoktu. Yani hiçbir yönlendirme, bir mühendisin ne iş yaptığını erişkin biri olduğumda ancak algılayabilmem mümkün oldu. Bu çok avantajlı bir şey gibi gözüküyor olabilir. Ama bir çocuk olarak soruyorsanız bence çok dezavantajlı bir şey. Çünkü onları da başarılarıyla, isimleriyle yücelterek ve hep üstüne koyarak var olmaya çalışmanız demek. Hep Menekşe'nin kızı, Murat'ın kızı olmak bireyselleşmek açısından da tabii çok uzun yıllar aldı.
0: Evet.
1: Müthiş bir gurur ve onlardan öğrenmek tabii dünyanın en harika şeyi. Çünkü şu anlamda çok avantajlı bir şey. Mesleği çok bilen bir ailenin içinde her şeyi öğrenmeniz daha kolay. Çünkü çok bilen insanlarla birliktesiniz. Eğitim esnasında da onu şu şekilde çözdük. Yıllar boyu birbirimize siz ve hocam diye hitap ettik. Ve onu 1,5 yılın sonunda o şekilde çözdük. Yani o ikiye ayırdık dünyayı.
0: Evet.
1: Orada başka iki kişi.
0: Evet. Orada anneniz,
1: Orada evet.
0: Babanız bir tarafta.
1: Sonra
0: yani
1: çıkınca
0: hocanız.
1: Evet, aile olmayı tabii zaman almadı mı diye sorarsanız elbette aldı.
0: Evet, evet.
1: Ama aldıktan sonra çok güzel oturdu.
0: Harika, ne güzel. Şimdi bölüm birincisi olarak bitiriyorsunuz
1: evet.
0: Okulu 2007'de. Sonra hemen görüyorum burada Fransa'ya gidiyorsunuz.
1: Evet.
0: O yılları da biraz anlatır
1: O
0: mısınız?
1: yıllarda tabii şimdikinden çok daha güç. Şimdiki çocuklara anlattığımızda yani ne kadar çok fırsatlarının olduğunu çok net anlaşılıyor mu bilmiyorum ama maddi güçlükler, Türkiye'den oralara gitmenin birçok güçlü olduğu yıllar. Çok fazla hocalarımız bizi işte yurt dışına göndermeye çalıştı. Fransa'ya, Amerika'ya, yarışmalara, masterclass'lara katıldık. Orada çok uzun yıllar çalışmaya devam ettiğim bir sürü hoca da var. Çok şey kattığını düşünüyorum. Hangisinden bahsetmemi isterseniz yani bahsedebilirim.
0: Hangisinden dememiz gerekiyor? Gerçekten öyle bir şey var. Burada bir Amerika'da aldığınız bir burs var.
1: Evet.
0: Ona devam ettiniz mi?
1: Fulbright bursunu kazanıp daha sonra Moskova'nın sınavına girdim.
0: Evet, Moskova'ya özellikle parantez açmak
1: evet,
0: istiyorum.
1: Evet, tamam, ona
0: o,
1: şey
0: o çok
1: yapalım.
0: Önemli çünkü.
1: Öncelikle sanıyorum kapıyı şu açtı. Bu Nice gittiğimizde bir
0: evet.
1: Piyano yarışmasına katıldık. O zaman
0: ödülünüz var.
1: Türk olarak evet oradan ödül almış olmak bize tabii biraz kapı açtı. Bu sefer Amerika'da işte Steinway Hall'de konser. O zamanlar için bizim için tabii.
0: Çok önemli.
1: Şimdikinden gerçekten çok farklı bir şey taşıyordu. Akabinde döndüğümde burada evet Fulbright bursu kazandım. Tam o sırada da konservatuarda bir hani işe girmek ve başlamak gibi de bir olanak oldu. Dolayısıyla Fulbright bursunu kullanmadım. Juilliard'ı kazandım. Orada Juilliard'ın sınavına gittim girip. Ama daha sonra gitmedim.
0: Sonra Moskova'ya
1: Moskova'ya
0: gittim.
1: gittik. Evet, orada bir 5 yıllık bütünleşik bir doktora programı
0: Evet.
1: kazandım. Fakat nihai kararım İtalya'da oldu.
0: Evet, onu da soracağım. Gerçekten öyle. Burada hem Moskova'yı görüyorum, sonra İtalya'yı görüyorum. Ama buradan devam edeceğiz. Bir müzik arası verelim istiyorum sizin müzik yaşamınıza. Benim de izlediğim bir konser var 2024 yılında Sunakan Keman Günlerinde. Sunakan'ın doğum gününde 21 Ekim'de. Şinitke Bozoklar'la birlikte siz de sahnedeydiniz. O eser hakkında bilgi verir misiniz biraz? Çok zor bir eser olduğunu dinlemesi ve çalması.
1: Evet, doğru. Aynı şekilde o da çok keyifli bir konserdi. Geçen haftalarda Eskişehir Senfoni'yle yine Rengim Gökmen, Tayfun Bozok ve eşi Derya Bozok ile birlikte tekrar perform ettik. Eser çok çağdaş.
0: Çok çağdaş.
1: Çünkü Şinitke'nin eserle ilgili çok farklı düşünceleri var ya, arayışı ve bulmaya çalıştığı şey çok farklı. Dinleyici için de çalıcı için de oldukça zor. Orada bir prepared piyano kullandık, evet. Ve klausen, yani hazırlanmış bir piyano. Biraz daha bozuk sesler üzerine dem tınılar elde etmeye çalıştığı bir eser. O prepared piyano ile ilgili de çok ciddi bir çalışmamız oldu. O piyanoyu bozmanın Avrupa'da çok farklı teknikleri ve bu işle uğraşan akordörleri var. Biz bunu biraz kendi imkanlarımızla nasıl o hale getiririz diyerek öyle bir çalışma yaptık. Çok da keyifli bir konser oldu. Şimdi tabii dinleteceğimiz bölüm onun endi, evet. Ve klausen, yani hazırlanmış bir piyano. Biraz daha bozuk sesler üzerine dem tınılar elde etmeye çalıştığı bir eser. O prepared piyano ile ilgili de çok ciddi bir çalışmamız oldu. O piyanoyu bozmanın Avrupa'da çok farklı teknikleri ve bu işle uğraşan akordörleri var. Biz bunu biraz kendi imkanlarımızla nasıl o hale getiririz diyerek öyle bir çalışma

0: İçtiğiniz ve zevk almaya başladığınız bir eser.
1: O söz ettiğimiz bölüm anneannesine
0: Ne?
1: yazılmıştı.
0: Evet, ona ithaf. Yani daha doğrusu sanıyorum Derya Hoca bunu çok daha keyifli anlatıyor. Onun sevdiği tangolara
1: Evet,
0: benzetmek için yazdığı bir kısım. Evet.
1: çok sık dinliyorlarmış herhalde
0: Evet,
1: anneannesiyle.
0: birlikte. Evet.
1: O çok güzel bir bölüm. Şimdi oradan bir bölüm dinleyelim, müzik arası verelim, o bölümü dinleyelim. Sonra sohbetimize devam edeceğiz.

0: Schinken'in bir numaralı konçerto grossosunu Rengim Gökmen yönetimindeki Eskişehir Belediyesi Senfoni Orkestrası dinledik. Solistler Tayfun Bozok, Derya Bozok ve bu haftaki konuğum Elif Akar Kosman'dı. Şimdi biz sanıyorum sizin müzik yaşamınızda Rusya'da, Moskova Konservatuvarı'nda kalmıştık. O yıllarda Moskova'ya gidişiniz, işte bir 5 yıllık bir programa başladığınızdan söz etmiştiniz. Nasıl oldu ülke değiştirmek, orada şartlara uymak?
1: Evet, üst üste çok farklı ülkelerde bulunmuş oldum bu durumda. Tabii o zamanki oradan mezun çok kıymetli piyanist arkadaşlarım var, hala şu an oradalar. Onların aslında vesilesiyle onlar orada başlayınca ve gerçekten çok önemli bir konservatuvar olduğu için ben de oranın sınavına girdim. Fakat yaşam koşulları her insanın kaldırabileceği durumda mı onu bilemiyorum. Veya benim için biraz zorlayıcı oldu. Havası bile buna dahil. Yani
0: çok soğuk değil mi?
1: Aşırı derecede yurt şartları, müthiş hocalar, müthiş piyanistler, oradan yetişen herkes çok harika. Yani o anlamda ya akademik ortamda söylenecek hiçbir şey yok. Özellikle yurt, hava ve bu koşullar biraz beni zorladı. O yüzden ne yapabiliriz? Bunu burada mı bitirmeliyim derken kendimi İtalya'da buldum.
0: Evet. Evet. Orada devam ettiniz.
1: Evet. Orada hocam Fransız bir hocayla, Marlene Mocquet ile çalıştım. Orada da bakın Fransız bir hocayla çalıştım. Benim böyle biraz o anlamda karmaşık bir
0: Fransız ekolü diyebiliriz.
1: Evet, evet. Evet. İtalya'da okudum ama bir Fransız ekolü. Evet. Ama üzerinden çalıştım.
0: İtalya herhalde sıcak bir ortam.
1: Dünyanın en güzel yeri diyebilirim.
0: Evet, doğru,
1: evet.
0: Doğru.
1: Evet, çok keyifliydim.
0: Evet.
1: Gerçekten.
0: Sonra döndünüz.
1: Evet.
0: Yani yüksek lisans başarıyla bitti ama burada gördüğüm çok özel Santa Cecilia değil mi? Orada
1: evet,
0: var.
1: Roma şeydeki bir de konser için.
0: Lenglen'le o çalışmalarınız...
1: Hocamın yönlendirmesiyle o zaman piyanistler aranıyordu onunla çalınacak. Sağ olsun bizi yönlendirdi. Onunla da çok keyifli.
0: Evet.
1: Böyle bir imkan doğmuş oldu.
0: Şans diye düşünüyorum bu kadar tabii, değerli piyanistlerle çalışmak.
1: Tabii ki. Çok evet, büyük şans.
0: Ama sizin eğitiminize de çok büyük katkısı var.
1: Tabii. Tabii.
0: Yani onlarla her ekolden, bir taraftan Fransız ekolü, bir taraftan Lenglen, işte İtalya, yani o bölge.
1: Evet, biraz şey oldu, güzel kompakt bir bana sağ olsun altyapı sağlamış oldu.
0: Evet, sonra döndükten sonra zaten siz gittiğinizde de Hacettepe'de başlamıştınız
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, başlamıştım. Zaten... Dondurmuş, yani dondurmak gibi bir durum olmuştu. Dönünce artık sınırsız bugüne kadar devam ettiğim şeyime vardım.
0: Evet. Öncesinde lisans koordinatörüymüşsünüz değil mi?
1: Evet, piyano bölümü lisans koordinatörlüğü, Erasmus koordinatörlüğü, yani Mevlana koordinatörlüğü, bunların
0: mi?
1: Hepsini yaptım. 9 yıl Erasmus koordinatörlüğü yaptım.
0: Bu önemli çünkü yurt dışına giden pek çok genç var. Sizin öğrencileriniz sanıyorum.
1: Evet evet,
0: okulun
1: çok
0: öğrencileri.
1: Aktif kullandığımız
0: evet,
1: programlar. Hem yardımcı olabilmek adına benim için önemli bir süreçti. Hem de aslında bu süreçlerde idareciliği
0: deneyimlediniz.
1: Öğrenmek için. Yani. Benim için de o süre beni çok sıksa da ondan sonra içinden çıktığımda birçok şey öğrenmiş olarak çıktığım süreçler.
0: Evet. Şimdi bir süredir bölüm başkanısınız. En başta
1: evet,
0: da söz etmiştim. İdarecilik bir sanatçı için zor diye düşünüyorum, öyle mi? Yani zaman açısından zor.
1: Evet, yani şöyle, tabii ki çok zor bir şey. Bir kere bizlerden biraz fazla şey yapmamız bekleniyor. Ve bu sadece Türkiye için geçerli bir şey mi, yoksa hani dünyada da bu şekilde mi ilerliyor? Aktif olarak çok iyi bilmiyorum doğrusu. Ama öğretmenlik yapıyoruz ve bu gerçekten çok zor bir şey. Ve bunu ilk öğretim 5'ten doktora sona kadar olan çok büyük bir yaş skalası içerisinde yapıyoruz. Yani ilkokul öğretmeni var, lise öğretmeni, diğer tarafta bir üniversite öğretmeni varken biz bunların hepsi için öğretmen, yani hepimizin sınıfından 5. sınıftan yükseğe kadar öğrenci var ve bu pedagojik yönden de oldukça zaman alan, yorucu bir iş. Yanında çalıcılık yapıyoruz, korepetisyon yapıyoruz. Bütün gençler çalmaya devam ediyoruz, eşlik yapıyoruz yani okul içerisinde. Yanında idarecilik, yani böyle sanki birden fazla meslek yapıyoruz.
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: bir şimdi
0: çok
1: meslek
0: güzel anlattınız.
1: Zikretmek istemiyorum ama bir nasıl diyeyim, bir banka çalışanının bir pozisyonu oluyor ve o pozisyonu devam ettiriyor. Bizde tabii öyle bir şey yok. Evet. Her ucuyla.
0: Hem siz konserlerinize devam ediyorsunuz.
1: Tabii o da sahnedesiniz. Başka. O da başka bir yönü.
0: Derslere girip çıkıyorsunuz, öğrencileriniz var. Bir taraftan da idarecilik. Gerçekten evet. Kolay gelsin.
1: Evet, yani sağ olun. Yani ama şey, tabii keyifli, içinde olmayı sevince.
0: Evet, evet, doğru. Hiçbir şey zor gelmiyor. Şimdi burada bir çalacağımız, bir sizin kayıtlarınızdan bir eser daha var ki bu da sizin için önemli sanıyorum. 2021 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi'nde festivalde verdiğiniz konserden bir eser sunacağız. Schumann'ın piyano sonatı. Sol minör 2 numaralı. Nasıl bir eser, neler söylersiniz bize?
1: Benim için kıymeti var, doğrudur. Bu benim Oya Hoca'yla çalıştığım bir eser. Ve 37-38 yaşında bir besteciyi damarlarıma kadar hissettiğimi düşündüğüm ve anlamaya çalıştığım bir eser ve gerçekten piyanistik anlamda oldukça zor. Schumann'ın eserle ilgili eğer söz
0: evet,
1: etmemi
0: lütfen. İsterseniz. Clara Schumann var işin içinde galiba.
1: Şöyle var, evet, bir parmağı var. Şöyle, aslında 3 tane sonatı var. Bu ikinci sonatı. Bölümleri farklı yıllarda yazılmış ve bu sonat opus numarasından belli olduğu üzere böyle son gibi gözüküyor
0: opus
1: ama.
0: Opus 22.
1: Evet, aslında birinci ve üçüncü sonatlarıyla yani hepsini aynı anda bestelemeye başlamış ama işte eşikler Schumann.
0: Evet.
1: Bu sonatın dördüncü bölümünü demiş ki bunu kimse çalamaz. Bu şekilde olmaz. Bunu tekrar revize etmek lazım gibi onun bir şeyi üzerine dördüncü bölümünü tekrar bestelemiş. Bu iki versiyonu da günümüzde o dördüncü bölümlerin
0: çalınıyor.
1: Evet, çalınıyor. Ben onun ikinci yazılan, yani aslında Clara Schumann'ın arzu ettiği şekliyle olanı çalıyorum. Aynı şekilde zaten aslında bunun ilk icrasını da yine Clara Schumann yapıyor. Eser 1838'de besteleniyor. 40'da Clara Schumann ilk icrasını da kendi yapıyor. Evet. O yüzden böyle bir katkısı var.
0: Size. Evet, çok önemli. Biz şimdi sizin yorumunuzu dinleyelim. Robert Schumann'ın Opus 22 2 numaralı sol minör piyano sonatını dinliyoruz.

0: Schumann'ın Opus 22 2 numaralı piyano sonatını dinledik Elif Akar Kosman'dan. Şimdi sizin müzik yaşamınıza başka bir yönüyle devam edeceğiz. Siz müzisyen bir ailede doğduğunuzu söylediniz. İşte annenizle devam ettiniz yola büyük bir kısmında. Sonrasında işte yurt dışları var filan. Şimdi yine bir müzisyen ailede devam ediyorsunuz. Çünkü eşiniz de bir sanatçı, opera
1: Evet.
0: sanatçısı. Umut Kosman, onunla da çok güzel, keyifli bir röportaj yapmıştık
1: Evet.
0: burada. O, yani siz artık Umut Bey'le eşlikçi olarak da devam ediyorsunuz. Bir
1: Evet.
0: ikilisiniz, çok güzel bir ikilisiniz. Sürekli konserler veriyorsunuz. Bu size neler düşünüyorsunuz ikiliniz konusunda?
1: bu aslında biraz bizim istemimiz dışında,
0: Gelişti.
1: evet, gelişen yaptığımız birkaç konser sonrasında aslında bir duo haline dönüşmemize sebep olan bir durum. Çok kıymetli bir bariton. Yani gerçekten aile bağını tenzih ederek söylüyorum. Ve müzisyen altyapısı olduğu için eşlik etmesi çok rahat.
0: Değil mi?
1: Birlikte çalışmak çok keyifli. Artık zaten bir oturmuş. Bir de birbirini tanımanın da bir noktada birlikte müzik yaparken çok önemli olduğunu, nerede ne yapacağını
0: Hemen hissediyorsunuz.
1: algılayabilmenin, evet, çünkü her an her şey aynı gitmeyebiliyor. Özellikle şancılar için, umuyorum ya onlar adına konuşmak yanlış bir şey söylüyor olmak istemem. Ama o gün daha uzun tutabiliyor. İşte ertesi gün daha başka bir şey yapabiliyor ve onu hissedebilmek, birlikte çalışmak çok keyifli. Yakın zamanlarda bir sürü konserimiz
0: Oldu.
1: oldu.
0: Evet,
1: Evet,
0: evet.
1: evet.
0: Sanıyorum dinleyici de tepkisi çok iyi diye düşünüyorum.
1: İyi,
0: Yani
1: iyi, evet. Yani şey...
0: dinleyicileri neler düşünüyorsunuz bilmiyorum. Biz izlerken tamam çok mutlu oluyoruz filan ama siz de herhalde oradaki performansınızla farklı şeyler düşünüyorsunuz.
1: Çok keyifli. Ben biraz aslında ikimiz de sahnede çok rahat gözüken fakat öncesinde çok titiz, programlı,
0: Disiplin.
1: disiplinli iki
0: Evet.
1: insanız.
0: Evet.
1: Oraya kadar eğer o süreci iyi yönetebiliyorsanız sahnede birlikte müzik yapmak çok keyifli. Zaten birbirlerimizi sahnede görerek böyle bir şeye adım atmış iki insan olarak.
0: Yola çıktınız.
1: Evet.
0: Aa, ne güzel.
1: Ve yani mesleğimize de gerçekten, yani adına konuşmak istemem ama aşık iki kişiyiz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sahnede birlikte olmak gerçekten çok keyifli bir şey.
0: Evet. Sanıyorum opera sanatçıları için de bir şey var. Sesin oturması denen bir şey var.
1: Evet.
0: Yani onun da bir yaşı var herhalde.
1: Ay,
0: Yani
1: bilmiyorum, kendi mesleğim olmayınca biraz tedirgin konuşuyorum.
0: ama
1: Ya yani
0: Umut
1: umuyorum yanlış bir şey düş, yani konuşmuyorumdur. Aflarına sığınıyorum opera sanatçılarının. Fakat ben öyle olduğunu
0: evet.
1: düşünüyorum.
0: Umut Bey de onu izliyoruz aslında.
1: Bence evet. Yani gerçekten sesinin zirvesini yaşadığı, yani
0: Evet.
1: vücutla da ilgili belki bir şey olabilir ama o olgunluk seviyesinin sese yansıdığı bir dönem olduğunu ben de düşünüyorum, evet.
0: Evet. Şimdi artık programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sizin Napolitanlar konseri de var herhalde birlikte
1: Evet, evet
0: yaptığınız.
1: var. Hı.
0: Bu hangi yılda bilemiyorum ama çok güzel bir
1: Evet, onun yılına inanın ben de çok net şu an hatırlayamıyorum.
0: Tostinimli şarkısı
1: Tostini
0: var.
1: çok yaptık. O çok
0: Evet.
1: çok seviyor
0: Evet, evet, evet.
1: söylemeyi. Ve gerçekten çok enteresan bir müzik yazısı var. Yani böyle aniden içine girip çok
0: Evet.
1: sahnede bile farklı nüanslar
0: Evet.
1: bulabildiğiniz çok keyifli bir besteci. Onun oda şarkıları bu konseri tabii revize ederek ve içindekileri değiştirerek birçok kayıt yaptık ama bu bir CD çalışmasına
0: Öyle mi?
1: başlamak için başladığımız bir şey, inşallah tamamlayacağız.
0: CD çıkacak o zaman yakında.
1: Ümit dediğimi de diyorum. Yani evet, o
0: Evet,
1: böyle bir plan
0: evet.
1: içerisinde başlanmış bir şey.
0: Evet, bu adını da söyleyelim. Donna Warrior Morris. Doğru mu
1: Evet,
0: söyledim?
1: Donna Vorey Morris,
0: Morris,
1: doğru.
0: evet.
1: Evet.
0: Bu güzel şarkıyla son olarak programımızı kapatıyoruz artık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sağ olun.
0: Her zaman bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden birlikte oluncaya kadar müzik dolu güzel günler diliyorum hepinize.

0: Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizde Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Kuğunun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğunun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik.
1: Davetiye kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

0: Borusan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu, tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu'yla yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre, ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap, müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa, görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi.

sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyu'nun yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyu'nun Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Borusan Klasik. Davetiye kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali 6 Eylül'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda başlıyor. 6-24 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festival konserleri için davetiyeleriniz hazır. Bu konserlerden birini Borusan Klasik'in davetlisi olarak izleyebilirsiniz. Ancak yapmanız gereken tek bir şey var. O da size soracağımız sorulara yanıtlayıp borusanklasik@karnaval.com adresine göndermek. Davetiye şansı için hazırsanız sorunuzu soruyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Soruyu tekrar ediyorum. 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 6 Eylül'deki açılış konserinde aynı sahneyi paylaşacak olan 5 seçkin sanatçı konseri hangi başlık altında verecek? Müzik Mutfağı'nın notu size sorduğumuz sorunun yanıtını borusanklasik@karnaval.com adresine gönderirken lütfen adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Sorumuza doğru yanıt veren dinleyicilerimiz arasından çekeceğimiz kurada bizden çift kişilik konser davetiyesi kazanan şanslı dinleyicilerimizin isimleri Borusan Klasik'ten açıklanacaktır. Herkese bol şans diliyorum.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Fanfar Reverans Panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar Reverans Panzehir'i dinlediniz.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri, duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

Dietrich Fischer-Dieskau, 28 Mayıs 1925'te Berlin'de doğan bariton Fischer-Dieskau, müziğe piyano çalarak başladı. 17 yaşında Berlin Müzik Akademisi'ne Hermann Weissenborn'un şan sınıfına girdi. İkinci Dünya Savaşı çıkınca silah altına alınan Dieskau, 1945-1947 yılları arasında bir esir kampında tutuldu. İlk konserlerini esir kampında verdi. Savaştan sonra eski şan öğretmeni Weissenborn'la çalışmayı sürdürdü. Kısa sürede büyük bir gelişme gösterdi. 1949 yılında ilk plak kaydını yaptı. Dietrich Fischer-Dieskau'nun 1950 yılında ünlü orkestra şefi Furt Wengler'le tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Furt Wengler'in açtığı yolda ilerleyerek dünyanın en önemli operalarında sahneye çıktı, tanınmış şeflerle kayıtlar yaptı. Müzik tarihine lead şarkıcısı olarak damgasını vuran sanatçı, resim ve edebiyata büyük ilgi duymuş, sergiler açmış, çok sayıda müzik kitabına imza atmış, anılarını yazmıştır. Dietrich Fischer-Dieskau, 18 Mayıs 2012'de 86 yaşında yaşama veda etti.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak. Suflör.
2: Büyük kemancı Zino Francescatti 70 yaşındayken verdiği bir konserde Çaykovski'nin keman konçertosunu çaldıktan sonra orkestra şefine sormuş.
3: Çalışımı nasıl buldunuz?
2: Gerçekten harikaydı.
3: Öyleyse bu benim son konserim olacak.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik. Tadımlık sözler.
1: Geçiştirilen her zorluk, sonradan rahatınızı bozacak bir hayalet olacak. Frédéric Chopin.

Piyanist Arthur Rubinstein bir konserde Chopin'in ilk notaları yankılanınca salondaki dinleyiciler de mutlu bir şekilde derin bir nefes alır demiş. Rubinstein'e hak vermemek imkansız. Doğru söylememiş mi? Mutlu edecek müzik yazmış Chopin, piyanonun tuşlarıyla şiirler yazan, notaları dizelere dönüştüren romantik besteci Chopin'i klasik müzikten hoşlanmasanız bile onu sevmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Bütün duygularını, hissettiği öfkeyi, nefreti, gururu, mutluluğunu müziğine böylesine yansıtan bir besteci çok az bulunur. Üstelik başka çalgılardan Chopin dinlemek de Chopin'in büyüsünü katiyen bozmuyor. Kıymetini bilelim.

Kimi zaman kendi kendimize mırıldandığımız bir melodidir Chopin. Kimi zaman sevinçlerimize, kimi zaman hüzünlerimize ortak ederiz Chopin'i. Filmlerin en dokunaklı sahnelerinde o karşımıza çıkar. Fon müziklerine Chopin'in büyüleyici notaları eşlik eder. Notalara dökülmüş hüzünlü şiirdir Chopin. Piyanosuna ana vatanının müziği, Polonya'nın şarkılarını ve hüzünlü ezgilerini söyletir. Notalarına gizemli şiirler katar. Yakın bir arkadaşının dediği gibi Chopin'i sadece sevmiyoruz, onda kendimizi de seviyoruz.

Kalabalıklara konser vermekten, konser salonlarında boy göstermekten pek hoşlanmayan Chopin'in verdiği konser sayısı da şaşırtıcı derecede azdı. Günümüzün konser piyanistleriyle karşılaştırdığımızda bir avuç kadar. Yine de şöhreti yerindeydi ve en önemlisi müzik dünyasında itibar kazanmıştı. Aristokrat çevrelerin ilgisi de Chopin'in itibarını büyüttü. Liszt'in muhteşem şöhretini bir kenara bırakırsak karşısına çıkacak bir rakibi yoktu. Liszt virtüözitenin mükemmel bir örneğiydi. Chopin ise piyanonun tarif edilmez bir tarzda şarkı söylemesini sağlıyordu.

Tarif edilemez. O büyüleyici melodilerle müziğin sınırlarının ötesine geçen Chopin gerçekten tarif edilemez. Hem hayal gücümüzü hem de kalbimizi avucunun içine alan şiirsel kompozisyonlarıyla bizi derinden etkileyen dostumuz, besteciliğinin olgunluk döneminde Nisan 1841'de uzun süren bir sessizliğin ardından Paris'te Monsieur Pleyel'in salonunda bir konser vermeye karar verir. İlk kez orkestra olmadan solist olarak sahneye çıkar ve o akşam balat, polonez, scherzo, 4 mazurka, etütler, prelütler, nokturnler seslendirir. Paris sosyetesi konserde yer bulmak için birbiriyle yarışır. O gece salondaki herkese kalbini açar Chopin ve bu unutulmaz konsere tanıklık edenler arasında büyük piyano virtüözü Franz Liszt de vardı.

Piyanoda rakibi olmayan bir şiirsel virtüözlük ortaya koyan Chopin, piyanodan sonra en çok violonseli sevmiş. Bestecinin violonsel tutkusunu birçok bestesine adadığı yakın arkadaşı, o günlerin ünlü violonselcisi Franchomme tetiklemiş. Chopin'in violonsel için yazdıkları piyano eserlerinde bulunan bir çekiciliğe sahipti. Virtüöz cellist Franchomme'a ithaf ettiği Opus 65 Cello Sonatını Chopin 1846-1847 yıllarında bestelemişti. Yani ölümüne çok yakın tarihlerde bestelediğini söyleyebiliriz. Violonsel sonatı Chopin'in yazdığı son sonattır. Eserin premieri Pleyel Salonu'nda 16 Şubat 1848 tarihinde piyanoda Chopin ve cello'da Franchomme varken yapıldı. Bu konser aynı zamanda Chopin'in halka açık verdiği son konseri oldu. Largo bölümüyle ünlü olan sonatın bu bölümü Chopin'in bestelediği en romantik melodilerden birisi olarak nitelendirilir.

Chopin'in müziğini anlamak için öncelikle onun Polonya ve Fransız kökenlerini kabul etmek gerekir. Her iki milliyet de onu tanımlamıştır diyor piyanist Walter Witt ve sözlerini şöyle sürdürüyor. Bir piyanist ve Chopin'in müziğini hayat boyu icra eden biri olarak kelimelerin tek başına Chopin'i tanımlamak için yeterli olmadığına inanıyorum. Chopin'in bazı eserlerini 10 yıllardır biliyorum ve düzenli olarak çalıyorum. Ancak Chopin'in bir eserini her çaldığımda mazurka veya etüt gibi daha kısa bir eser bile olsa yepyeni bir fikir ortaya çıkıyor. Müzikte buna benzer hiçbir şey yok. Bu kadar samimi, bu kadar sarhoş edici, bu kadar kışkırtıcı hiçbir şey yok.

0: Şefin tavsiyesi.
1: Daha önce de sözünü etmiştim ama ne zaman Chopin programımıza konuk olsa dostumuz Aydın Büke'nin Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam adlı kitabı geliyor hemen aklıma. Eğer okumadıysanız okumanızı bir kez daha tavsiye ediyorum. Chopin'in yaşamına, yapıtlarına adanmış bu çalışma besteciyi daha yakından tanıma olanağı yaratıyor. Kitap yalnızca klasik müzik dinleyicilerin değil, sanat tarihi, edebiyat, Avrupa tarihi konularına ilgi gösterenleri de ilgilendirecek cinsten. Ünlü bestecinin Avrupa tarihinden etkilenişi, yazar George Sand'la olan fırtınalı ilişkisi, çağdaşı bestecilere bakışı ayrıntılarıyla anlatılıyor Chopin Tuşlara Adanmış Bir Yaşam'da. Klasik müzik severlerin, sanat tarihi meraklıların, hatta klasik müzikle ilgilenmemiş olan okurların da rahatlıkla okuyabileceği bir Chopin portresi sunan bu kitabı mutlaka okumalısınız. Kitabı okurken Chopin'in ruh dünyasına kolayca sızabiliyorsunuz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda, kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

0: Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.
1: The nights, the railway arches, the bad sky. His horrible companions did not know.

Borusan Klasik. Uyan Neo. Hazırlayan ve sunan Bestesu Bayramoğlu.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Beste Subayramoğlu, bugün bir saat boyunca mikrofon başında olacağım. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Bugün Uyan Neo stüdyosunda sonbaharı karşılıyoruz. Biraz hüzünlü, biraz neşeliyim çünkü tabii ki yaz mevsiminin bitmesine üzüldük. Ama bir yandan da sonbaharın o renk renk görüntüsüne de biraz hasret kalmıştık. Yeni bir sezonu karşılamanın da bir heyecanı var içimde. Bugün sizler için evimde gibi hissettiren, huzur ve dinginlik veren eserler seçtim. Suwon Yim'le açılışımızı yapıyoruz. Çok başarılı bir genç besteci. Kendisinin Oaks and Maples isimli albümünden Finding Home radyolarınızda.

Berlin, House on a Hill kısa çalarından Home ve Circle dinledik. Sonbaharı en iyi tasvir ettiğini düşündüğüm bestecilerden biri Berlin. Bazen sanki renkleri görür gibi oluyorum onun eserlerini dinlerken. Sırada kendisinin September kısa çalarından Grey House ve Redwoods.

Borusan Klasik'te Uyan Neo programındasınız. Elijah Hopkins'in Midwinter kısaçalarından Blankets ve Warming isimli eserleri dinledik. Şimdi Chalum. Gizemli, bir o kadar da dingin ve merak uyandırıcı bir besteci. Kendisinin Santosha kısaçalarından Night Owl ve Tommy.

Erik Sigurd, Sun Mine albümünden Archipelago ve Sun Mine isimli eserleriyle radyolarınızdaydı. Şimdi Büşra Kayıkçı'nın yepyeni eserleriyle yurdumuza bir geri dönüş yapıyoruz. Bugün Uyanlıyor programında son olarak Büşra Kayıkçı'nın Sirkeci Post Office kısa çalarından Atik Valide Kompleks ve Sirkeci Post Office Uyanlıyor'da.

Değerli Borusan Klasik dinleyicileri, Uyan Neo'nun bugünlük sonuna geldik. Radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Eğer benimle paylaşmak, söylemek istediğiniz şeyler olursa uyanneoklasik@gmail.com elektronik posta adresinden, Uyan Neo Facebook ve Uyan Neo Klasik Instagram sayfalarından bana ulaşabilirsiniz. Ben Beste Subayramoğlu. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın.